0: tahribat nada.
1: Tahribat nada. Bu gülmek için dedik daha. Mesela.
0: Mesela yerde bırak bizi gede gemize de. Bakı'ya geçecek biz. Sen de bazen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'a mübarek olsun.
2: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.